Nesli tükendi büyük ustaların, işte çağımızın en büyük günahı. Küçük yolu yüreklerimizin artık gölgeye gömüldü. Kulak vermeli anlamsız sanılan sesleri. Uzun kanalizasyon boruları, okul duvarları, asfalt ve sağlık karneleriyle dolu beynimizin içindeki böcek vızıltılarını buyur etmeli. Yüce bir düşün başlangıcı olan her şeyle doldurmalı gözlerimizi ve kulaklarımızı. Birileri haykırmalı. Piramitleri yapacağız. Piramitleri yapacağız. Birileri haykırmalı. Piramitleri yapacağız. Yapmasak da fark etmez. Arzuya ateşlemeli. Yolumuzun köşelerini uçsuz bir çarşaf gibi germeli. Toplum ileri gitsin istiyorsan el ele vermeli. O sağlıklı olan, o hastalıklı olan birbirine geçmeli. En sağlıklı olanlar ne demek sizde sağlık? İnsanoğlunun hem senin ama hem senin bir ayağı elinde sonunda tıkılacağımız açık burada. Bizimle yemin.

gidecektim. Yanlış yolu tuttuğumuz o tavşağa geri dönmeliydim. Hemen taşlarıyla kurmalıydım.

Shaggy yine ve kültürün kuruyucusu. Bugün I&I ve The Wiser arkadaşlarımla çaldım. I&I ve The Wiser. The Wiser.